Dede ya akujinel kerut ea acı nuskop wal yegi tahnet lingi acı ea hata ben kisnaşne. Ede ya di tahnet lingi ea di pa tahnet git ea sto acı negeet di de altra atan le aşin de kuşin naz ango ea hata ben anışıdil ea acı ea di negeet a kont of kosten zahn schni dostan ajet eya ayu eya na hot eya hasli to e ajet eya bahna di kyash la din hatso ajet eya shinto yu beso git eya pata isne do e ajet e naso na